Rejiyenden Gubasan, Stüdyoyun Radyo Adhok, Değene Peşkeş Giren. Serdir.

0: Kristina bahçeye. Öhöp. Baş derin mobilyatet bahçeye tey. Değerli veri destekevi. Avaş like ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbira mına çi? Sadaf silip jiyat elbette duşako ve duşako balif. Jbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlam yalaşeta ve khawako kil. Deveca ben ve. Seradona peşangeyet mepken el havleri ve selimaniye duhuki. Vallah aferin sana.
1: Seven up yani, mojito limon nana. Gaz zirater tam kesar sur hena.
0: Seven up. Demek babet yeter ser mobilyata. Edip de mojikat. Aferin sadar.